0: Evet, kütüphane göz açıyor.
1: Neyse, Tony.
0: Nasıl çocuk?
1: Neyse, Tony.